Vay bir şeram. Katalimat bir yapın cama. Rıngış olak he, zakmata he. Namı zakasın bu. Vadın sına aktif olgumuz yapın cama.